dünyanın hatyan. Mantalyanın var, neyse sayar dünyanın di. Mokbayın aramkan var, bayanın yöntilek. Ne yapmaya gelmiyorsun?

balim bak mojur madem besen varmak yelcak sen varmak vel varmak akna gerden varmısın cigen ya ya bicap akna fat umudu maryen nima fekkon dar geç umudu maryen khar yalla demba job galar bama te hesek njeme njay.